0: Olamaz. Yani. Yazık olursa kalkayım.
1: Değil.
2: Bak çiziyor mu?
3: Nasıl?
2: Çünkü şu an orada 50 cars Vancouver'ın ev. 55 Vancouver'ın. It's going to be a commercial PA for the old Dominion freight line. It says zone 3, but it wasn't specified as to where exactly it's coming from.
3: You see it.

0: konumu.
1: Evet.
0: Efendim, yükselişim. Sırmayla kuyudan tekrar fornet. Ne oldu?
1: Yeter.